0: Allah ruhunu sana gizli adamla tutulmanın hani bir kimliğin olması
1: Allah'ın malaikatı.

Rabb'u şakara Müzzası hesabına talep iş. Bakın kulları için illet-i tevfik. Kanın için dönde katana. Kanın için sahip dönçü var. Çünkü lemrasa. Ve bana lemrasa vasitesi kırkını var. Bu müteşavara dedi bana bu abayşı. Dedi bana bu tevfik ya çıkın tabak. Sonra da sahip ama dedi bu bir hizmet yasa. Dedi fesad-ı ra'i. Vatı dükkan bunu tilali dedi ki ne iyi tilali ne var ki. Dedi bu çe tamam aç. Sonra da kuşavara ulan. Rahat dışavara çizmek. Dedi ben Allah'ım.

0: السلام عليكم. Bilgilerimdir. Bu kesin tesamını. Medisyonu geri geri dönük ülke kitlenin son bana girenler.
1: Mayı girerken ay doğru kadar kurmayı yasav ya. Tunda mahalli de gomleti mi yasav ya gariyo. Dikkan iyalanma ekatan canan kanım. Harma da sorun dikkan al-umma.
0: Aşakin sen yazık arama albaşı gibi gomleti mi yedin kantala kawakine.
1: Tu mayı gider izu ayı baysan imun kukabin da gorzan gomya alhaca appa kariyo yusuf ya ki yuvacan biyan albaşı ma ekatan. Tum ay işerin de biyaga kuwa na washanba.
0: Wannan haka yake amma aka taba abin da zan ce da wannan gwamnati sun godiya domin ta sa tsayin daka wajen kare haƙƙoƙin ma'aikata da biyan albashi da allowance akan kari da ɓangaren da ake kare ne ƙasa don al'ummar jihar Kano su shirki wani da makaratiyar da sun daɗe suna jin labarin ta amintuta ke kuma Obama hadis ne ta kuma ma'aikata yan fashu da gara tuti sai da balarin da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shiga al'amarin su domin kin san shi a kotu sai da jin kan al'ummarsa.
1: Lallai Abba ka cika wasu komai ake buƙata kai domin dukkan ma'aikata da kafasharin al'ummar jihar Kano dole mu saka alkhairi da alkhairi wajen bayar da haɗin kai da goyon baya musamman a zaɓen shekara ta 2027.

0: dai babu a hango haske a tafiyar shi malamin, ya sa kullum hankalin wani ke tarayya da su 'yan siyasa a kirgin yake kan shi malamin, ba shi ne barazana ba ne?
1: A ba barazana ba ce, kawai ana ganin malamin kamar ya zama mara kunya, saboda ana tuhumarsa da cin amanar mutane.